cad bi cadın eşu birin bun paramın jve duriye az hatım sotın aşkata sinor der baskırın naveta ferhan klas kırın.